Gueye. Bir birey bafunyo gueye, bir birey bafunyo gueye, miye oyngara nyo gueye, miye oyngara nyo gueye. Miye oyngara nyo gueye. Askin de baye gueye, yaha. Tadari kansu nyo gueye, tadari kansu nyo gueye. Miye oyngara nyo gueye, miye oyngara nyo gueye.